Güne güne güne umuş bedine bedine güne uzayime güne güne umuş bedine bedine.

yine yine yine umuş bittiğine bittiğine yine uzayime yine yine umuş bittiğine.